Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Kirlilikten en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Türkiye Yeşil Kampüsler'de Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Green Matrix sonuçlarına göre Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu. İznik Gölü kuruyor. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan Bursa'daki gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Huzurevi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları gübreye dönüştü. İstanbul'da Etiler Huzurevi'nde yürütülen projeyle mutfaktan çıkan meyve ve sebze atıkları huzurevi sakinlerinin de katıldığı çalışmayla kompost gübreye dönüştürüldü. Huzurevi müdürü Kerem Kaymaz elde edilecek ürünlerin yeniden huzurevinde kullanılacağını söyledi.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. 3 Ekim 2026 Cumartesi, bugün Ekim ayının ilk hafta sonundayız ve oldukça soğuk sonbahar, kış diyemeyeceğim belki ama sonbahar tadında bir hafta sonu yaşayacağız. Perşembe akşamı Balkanlardan yeni bir soğuk ve yağış hava sistemi tüm yurda etkisi altına almaya başladı. Dün oldukça soğuk ve yer yer yağış, hatta sağanak yağışı, kimi zaman sulu kar ama kimi zaman da gökkuşağını çıkaracak kadar güneşli, ilginç bir hava yaşadık. Bugün de İstanbul'da hava yağışlı, planlarınızı ona göre yapın. 2 saatlik yayın boyunca hem değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden hem de havanın durumundan ayrıntıları paylaşacağım. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Hadi başlayalım hafta sonuna.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat, İstanbul'da bugün tam anlamıyla bir sonbahar havası yaşanacak. Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün sağanak yağış bekleniyor kentte. Sıcaklık sabah saatlerinde 15-17 derece civarında, öğleden sonra 20'ye kadar çıkıyor ama asıl dikkat edilmesi gereken rüzgar. Marmara'da kuzeyli yönlerden saatte 40-70 kilometreye ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Yelken antrenmanındakiler hem memnunlar hem de biraz dikkat etmeleri gerekecek ve deniz ulaşımını kullanacak olanların da seferleri kontrol etmesinde fayda var. Yarın pazar günü İstanbul açısından tablo biraz daha rahatlıyor. Yani hafta sonu için önerim şu: bugün şemsiyenizi asla unutmayın. Özellikle İstanbul'daysanız açık hava planınızı da eğer mümkünse yarın yapın.

Dün 8 yeni film vizyona girdi Türkiye'de ama müthiş filmler var. Yani 3 önemli ismin ikisi Oscar ödüllü oyuncunun filmi sinema severlerle buluştu. İlki Verity, gerçeğin diğer kıyısı, Colin Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan bir hikayede Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett gibi isimler izleyici karşısına çıkıyor. Film hayalet bir yazarın, ünlü yazar Verity Crawford'ın yarım kalan hikayelerini tamamlamak üzere aile evine yerleştikten sonra yaşananları anlatıyor. Anne Hathaway'in bu sene 5. filmi bu. Yani Odyssey, Devil Wears Prada, The End of Oak Street ve Mother Mary'nin ardından gelen bu filmde müthiş bir performans sergilediğini söylüyor eleştirmenler. Gişenin sahibi, yıldızı, lideri bu film olacak deniyor ki karşısındaki isimler oldukça güçlü rakipler. Tom Cruise'lu Digger bir Inarritu filmi biliyorsunuz ve Tom Cruise'u makyajla çirkinleştiren, saçını başını tamamen beyazlatan, dağıtan, elinde küreği, ayağında kovboy çizmeleri, başında kovboy şapkasıyla izleyici karşısına çıkaran filmde bir narsistin, milyarder bir narsistin tüm dünyayı global bir felakete sürükleyip bu felaketten kurtaracak olan ismin de yine kendisi olduğunu ilan etmesi anlatılıyor. Brad Pitt'in filmi Vahşinin Kalbi ise eski bir özel kuvvetler askerinin ve savaş köpeğinin Alaska'nın vahşi ve acımasız doğasının derinliklerinde geçirdikleri bir uçak kazası sonrası verdikleri ölüm kalım mücadelesi anlatılıyor. Bakalım gişenin lideri bu hafta sonu kim olacak?

Evden çıkmayacağım, ne izleyeyim diyenler için 4 farklı platformdan önerim olacak şimdi. Bir defa rica ediyorum, Mobland'e atlamayın. 2. sezonu geldi. Her cumartesi yeni bir bölüm yayınlanıyor. Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren döktürüyor. Tom Hardy'ye yine aşık olunuyor. Konu zaten mükemmel. Başka izlenen hiçbir şey aynı zevki vermiyor Mobland'e izledikten sonra, en azından bana. Ve John Steinbeck klasiğinin yeni mini dizi uyarlaması East of Eden, Cennetin Doğusu yine çok izlenenler arasında. Aile sırları, kardeşlik, kıskançlık kuşaklar boyunca taşınan bir hikayeyi anlatıyor. War, bakın, oldukça dikkat çeken, benim de çok merak ettiğim bir yapım. Dominic West ve Sienna Miller çok güçlü ve çok zengin bir çiftin giderek savaşa dönüşen boşanma hikayesinde karşı karşıya geliyorlar. Seni Tanıyorum'u bitirdiniz diye tahmin ediyorum. Dizi önce 2. haftasında 9.7 milyon izlenmeyle platformun İngilizce olmayan dizi listesinde zirveye çıktı. Ardından haftanın dünyada en çok izlenen İngilizce olmayan dizisi oldu. Bakın çok önemli bunlar. Eleştirilen bazı anlar ve tesadüfler var, evet, ama iyi bir psikolojik gerilim kurgusu yapılmış. Ben beğenerek izliyorum.

Hafta içi az uyuyup cumartesi pazar öğlene kadar uyurum, açığı da kapatırım diyenler için bir anonsum var şimdi. Hafta sonu biraz daha uzun uyumak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir başlangıçta, ama uzmanların yıllardır söylediği asıl konu uyku düzeninin sürekliliği. Hafta içi sabah 7'de kalkıp hafta sonu öğlene kadar uyuduğunuzda vücudun biyolojik saatini birkaç saat kaydırmış oluyorsunuz. Bunun sonucunda pazar gecesi uykuya dalmak zorlaşıyor. Pazartesi sabah da adeta küçük bir jet lag yaşayabiliyorsunuz. Bunun adı bile böyle bu arada. Sosyal jet lag deniyor buna. Hafta sonu uykuyu biraz uzatabilirsiniz ama mümkünse normal kalkış saatinizden böyle saatlerce uzaklaşmayın. Yani 7'de kalkıyorsanız 11'de 12'de kalkmayın diyorlar diye anlıyorum. Özellikle pazar günü öğleden sonra uzun saatler uyursanız akşam yatmak, pazartesi sabahta kalkmak zor olacak. Onu da atlamayın. Babam derdi ki akşam yatmak bilmez sabah kalkmak. Çok doğru bu eski sözler biliyorsunuz. Blok 3 ile devam edelim cumartesi sabahına. Kayıp Kalp şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

ne yapsam diyorsanız hemen bir önerim var. 212 Fotoğrafı İstanbul'a gidiyorsunuz. Şehrin farklı noktalarında yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarının eserlerini ücretsiz ziyaret edebiliyorsunuz. Bu tip festivallerin en güzel tarafı şu, tek bir mekana, tek bir müzeye girip çıkmıyorsunuz. Farklı yerlerde, farklı mekanlarda, farklı fotoğrafçıların işlerini görerek şehir içinde aslında bir rotayı takip ediyorsunuz. Kendi fotoğraf rotanızı, sanat rotanızı oluşturabiliyorsunuz. 11 Ekim'e kadar İstanbul'da Tophane-i Amire, Galata Okulu, Bomonti'da gibi 25 ayrı mekanda sergiler, film gösterimleri, konuşmalar ve atölyeler düzenleniyor. Yağmur biraz izin verirse bugün İstanbul için çok güzel bir plan olabilir. Bir sergi, ardından bir kahve, sonra sinema, şahane bir Ekim'in ilk hafta sonusu olur bana kalırsa. Kral Pop burası.

3 Ekim 2026 Cumartesi bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Kral Pop Radyo sevilen isimleri hayranlarıyla, müzikseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Şimdi de Berkay Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Türkiye turnesine başlıyor ve Türkiye turnesi kapsamında şehrinize geliyor. 6 Ekim'de Bursa Kültür Park açık havada olacak Berkay. Bursalılarla bir araya gelecek. Ardından yine Ekim ayı içerisinde ay bitmeden 25 Ekim'de Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde Berkay hayranlarıyla bir araya gelecek, performans sergileyecek. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Manifest Toz Pembe. 6 numara Bora Duran Döndüm. 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Hadise Ara Beni. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Poison, Başımda Belalar. 9 numara Blok 3, Değiştiremezsin Yazılmışsa. 8 numara Manifest, Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Blok 3, Kırgınım. 6 numara Manifest, Toz Pembe. 5 numara Crush, Benim Olsana. 4 numara Blok 3, Çok Güzel Gülüyorsun. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran, Döndüm. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Hadise Ara Beni. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Bora Duran Döndüm. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crash Benim Olsana. 4 numara Manifest Toz Pembe. 3 numara Blok 3 Poesi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Kıraş Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana, benim olsana. Sekiz numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Altı numara Blok 3 Kayıp Kalp. Beş numara Bora Duran Döndüm. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana. Dört numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Üç numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. İki numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Bir numara Blok 3 Sebebi Yar. Yok.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Cumartesi sabahı daha başlarken birlikteydik. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası, biliyorsunuz. Ben de Öykü Güner Sönmez. Her sabah olduğu gibi bayılırım bu klişe cümleye de. Her sabah olduğu gibi bu sabah da güne birlikte başladık. Bir hatırlatma, meteorolojinin son tahminlerine göre bugün özellikle İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Öyle böyle değil, Marmara'da da ciddi bir rüzgardan, hatta fırtınaya varan şiddetli bir rüzgardan söz ediliyor. Yelken antrenmanındakiler bir yandan seviniyor, bir yandan dikkatli olmaları gerektiğini biliyor. Kolaylıklar diliyorum herkese. Deniz ulaşımını kullanacak olanların da seferleri kontrol etmesi gerektiğini hatırlatıyorum. Şimdilerde 15-17 derece civarında sıcaklıklar ama öğleden sonra 20 dereceye çıkacak. Yine de yağışa dikkat edin lütfen. Türkiye genelinde de yağış oldukça geniş bir alanda. Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu derken Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Artvin kıyıları, Rize, her yerde yağış var. Kuvvetli yağış var. Herkes dikkatli olsun lütfen. Planlamanızı da ona göre yapın bana kalırsa. Yarın açık havada vakit geçirmek için daha elverişli bir gün bu arada. Aklınızda olsun. Ay çok uzattım lafı. Gidiyorum. Yarın görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park açık hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

0: suç benim.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. Evet, keyifli bir gündeyiz. Arzu Kaya karşınızda 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlerleyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana eşlik etmek isteyen dinleyicilerim, mesajlarınızla lütfen yayınıma katılın. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Başlıyoruz.

0: Sayın
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Aranızda dışarı çıkmadan önce acaba yanıma şemsiye alsam mı almasam mı diye düşünenler var. Ben sizin yerinizde olsaydım alırdım. Özellikle İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz mutlaka çantanızda bir şemsiyeniz olsun. Çünkü sonbahardayız. Hava nasıl olacak belli olmuyor. Bir bakmışsınız güneş açmış. Bir bakmışsınız şakır şakır yağmur yağıyor. Bu yüzden önleminizi alın bence. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz, en keyif aldığınız şarkılarla devam ediyoruz. Kulağınız bizde.

Önemli bir hatırlatma ile devam edelim. Biliyorsunuz 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü. Bu kapsamda 6 Ekim Salı günü şehir genelindeki toplu taşıma araçlarında gün boyunca ücretsiz ulaşım uygulanacak. 6 Ekim'de başlıyor uygulama, 24 saat boyunca devam edecek. Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak için kişiselleştirilmiş İstanbul kart kullanılması gerekiyor. İstanbul'u gezmek, yeni yerler keşfetmek veya ulaşımı kolaylaştırmak isteyenler için bence çok güzel bir fırsat. Bu da aklınızda olsun. Pop'un kralındasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. İki.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

tarih kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

Bugünü çekim dünya yürüyüş günüymüş. Ben de şimdi öğrendim. Yürüyüş yapmak isteyen ama bir türlü başlayamayanlar için bence çok uygun bir gündeyiz. Yürüyüş yapmak sağlık açısından çok önemli ve çok faydalı. Kısa kısa yürüyüşler hem sizi zinde tutar, hem kalori yakmanızı sağlar, hem de enerjinizi yükseltir. Öyle uzun uzun yürümenize gerek yok. 10 bin adım atmak gibi bir kural da yok aslında.

Herkesin bünyesi kendine göre farklı. Ben 1000 adımda kalori yakarım. Diğer bir kişi 5000 adımda kalori yakar. Bu bünyeye göre değişir. Takın kulaklığınızı. Kral Pop Radyo'nun güzel, keyifli şarkılarıyla her gün olmasa bile haftanın bir günü, iki günü mutlaka yürüyüş yapın. Bu sağlığınız açısından çok faydalı. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Nasıl gidiyor gününüz? İyi mi? Peki, hadi mesajlarınızı yazın. Kimler nerelerden dinliyor? 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız.

0: Pop Haber.
1: 3 Ekim Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişi için de tutuklama talep edildi. Fon soruşturmasında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de arasında olduğu 20 kişi daha tutuklandı ve toplam sayı 85'e yükseldi. Şüphelilerin para transferleri ve mali işlemleri araştırılmaya devam ediyor. Ataşehir Belediyesi'ne operasyon geldi. Başkan vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. 18 Nisan'da da bir operasyon gelmiş ve belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel Karadeniz'deydi. Özel fon soruşturmasına yönelik fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedi. Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız ifadelerini kullandı. Manisa Soma'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2'si yaralı kurtarıldı. Şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında. Dün de Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük yaşandı. Bir işçi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu'nun 4. günü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 14'te etkinlik alanında olacak. Festival yarın akşama dek ziyaretçilere açık. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar güney kesimlere kaydı. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Uluslar A Ligi'nde 3'te 0 çekti. Milliler 1. grup 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. 90+2. dakikada sarı kart gören Arda Güler İtalya maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray 1. lig takımlarından Pendik Spor'la hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar 3-0 geriye düştüğü maçta gollerini 2. yarıda buldu. Satrancın yeni dahisi Yağız Kaner doğmuş rekorlarını geliştiriyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile olan birlikteliğinizin ilk saatini geride bıraktık ve yeni saate adım attık. Bu saat içinde de çok keyifli şarkılarımızla devam edeceğiz. Bizi Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz, mesajlarınızla katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Az sonra mesajlarınıza yer vereceğim, sıradaki şarkıyı armağan edeceğim, hiç merak etmeyin.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

Evet, gelelim dinleyicilerimizden gelen mesajlara. İstanbul Kadıköy'den Sibel. Günüm evde başladı. Kahvemi yaptım. Biraz toparlanıyorum. Öğleden sonra arkadaşlarımla buluşacağım. Cumartesi sizinle daha güzel geçiyor demiş. Teşekkürler Sibel. İzmit'ten Tolga. Ben bugün fabrikadayım. Vardiyaya kaldım. Herkes hafta sonu gezerken biz çalışıyoruz. Ama olsun. Yine de keyifli. Özellikle Kral Pop Radyo'nun şarkılarıyla motivasyonumuz yükseliyor demiş. Tolga, bizimle kal çünkü gerçekten çalışırken herkese şarkılarımız çok iyi geliyor. Antalya'dan Nihan, sabah sahilde yürüyüş yaptım. Şimdi kahvaltı keyfi yapıyorum. Havada mis gibi, bugün hiçbir yere yetişmek gibi bir derdim yok. Sıradaki şarkıyı sevgilim Mustafa'ya armağan ediyorum demiş. Pekala, sıradaki şarkıyı tüm mesaj gönderen dinleyicilerime armağan ediyorum. Ellerinize sağlık, şahane mesajlarınız için.

Kral Pop Radyo stüdyosu birbirinden önemli, değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Onlardan biri İkilem. Öyle güzel bir sohbet oldu ki, hatta şu çok dikkatimi çekti. İkilem'in tamam bu şarkı oldu deme ritüeli. Yeni şarkı yaptıklarında hemen arabaya biniyorlarmış. Arabada birkaç tur atıp şarkıyı 3-4 defa dinliyorlarmış. Tamam oldu diyene kadar. Eğer olmadıysa, şarkıyı dinlerken beğenmedikleri yerler varsa tekrar stüdyoya girip şarkıyı düzenliyorlarmış. Bu inanılmaz güzel bir şey. Evet, düşündüm. Gerçekten arabada dinlenilen şarkılar çok farklı geliyor kulağa. Bu yüzden çok doğru yapıyorlar şarkılarını arabada dinleyerek. Tebrik ediyorum İkilem, harikasınız. Evet, eğer bu güzel röportajları takip etmek istiyorsanız kralmusic.com.tr, Kral Mobil uygulaması ve Kral YouTube kanalını takip edebilirsiniz.

0: Promociona o casado.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para programı.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın pazar. Geç kahvaltıyı birlikte yapacağız, keyif yapacağız, her şeyi beraber yapacağız. Lütfen kimselere söz vermeyin. Saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın.

0: Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla geri sayım başladı. Bu hafta listemizde 20 numarada Lynette var. Meğerse şarkısıyla Lynette, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 20 numarası, şarkının sözü ve müziği Samet Kurt'a ait.
2: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman, sen hasret alevi.

Düzenlemesini Berk Arda Büken'in yaptığı Eva Records tarafından yayınlanan Linet yorumu meğerse listemizin 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarası ise Mebrure. 20. haftasında listemizde bir basamak geriledi ve Mebrure Değilim şarkısını 19 numarada dinliyoruz.

İstanbul Müzik House tarafından yayımlanan Mebrure Değilim listemizin 19 numarasıydı. Geri sayım haftanın 18 numarasıyla devam ediyor. Kayıp Persona albümü ve bu albümde birbirinden değerli şarkılar. O şarkılardan biri de Blok 3 yorumu Kırgınım. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 16. haftasında iki basamak geriledi ve 18 numaranın sahibi oldu.

Sözümüzü Blok 3'e, düzenlemesi de Narko ve Cerrah'a ait. Kırgınım şarkısıyla Blok 3'ü geri sayımda 18 numarada dinledik. 17 numarada ise Mela Bedel var. Mustafa Sandal Saygı 1 projesi birbirinden değerli Mustafa Sandal şarkıları birçok önemli isim tarafından yorumlandı. İki Taz Çorba şarkısına ise Mela Bedel ses oldu ve çok sevdik. Listemizde 17. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyor, bu haftada 17 numaranın sahibi oluyor. Gözler.

0: Pop Radyo Top 20. Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto
1: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Kral Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arası molası sonrası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da haftanın geri sayımı 16 numarayla devam ediyor. 27 haftadır listemizde. Ve bu hafta Ömrüm şarkısıyla APO'yu listemizde 16 numarada dinliyoruz. Öyle bir ağırlık var.

Sözümü Ziya Piyo'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait Mahzen Medya tarafından yayınlandı. Ömrüm şarkısı ve Ey Piyo yorumu bu hafta 16 numaraydı. Haftanın 15 numarası ise bir basamak gerileyen Elif Buse Doğan oldu. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemede de Kerem Aktağ var. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri listemizin 15 numarası.

20. haftasında listemizde Elif Buse Doğan Yangın Yeri şarkısıyla 15 numarada yer aldı. Haftanın 14 numarası ise Poise. 8. haftasında listemizde Başımda Belalar şarkısıyla bu hafta bir basamak yükseldi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14 numarada Poise Başımda Belalar dinliyoruz. Nasıl?

sözü müziği Barış Anaç ve Uğulcan Nihat'a, düzenlemesi de Barış Anaç'a, yani Poyzi'ye ait. Başımda Belalar, Poyzi 14 numaraydı listemizde. Geri sayımda haftanın 13 numarasıysa Mabel Matiz, Umrum Dışı şarkısının sözü ve müziği Mabel Matiz ve Murat Güner'e ait. Post Records tarafından yayınlanan Umrum Dışı, Mabel Matiz yorumu listemizde haftanın 13 numarası.

0: Radyo Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerleyeceğiz ve 13 numarayı dinledik. Umrum Dışıyla Mabel Matiz'di. Haftanın 12 numarası ise listemizde 13. haftasında Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı. Hemen her şarkısında olduğu gibi sözü müziği düzenlemesi Tan Taşçı'ya ait. Gidişat, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Bu hafta da 12 numarada dinliyoruz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 12 numarası Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı'ydı. 11 numarada ise Nefes var. Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 11 numarası. Söz müzik Mehmet Akbay'a ait ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Nefes yorumu Sana Düşüyorum 11 numaranın sahibi.

Listemizde 5. haftasında 11 numarada dinlediğimiz Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes vardı ve geldik haftanın 10 numarasına. 10 numarada Crush var. Crush şarkısıyla kendi isimlerini verdikleri şarkıyla önemli bir çıkış yakaladılar ve üretmeye devam ediyorlar. Bu hafta Crush Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 10 numaraya yerleşti. Gidimsemi-

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında

Petrol.com'da. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın 9 numarasıyla geri sayıma devam edelim. 9 numarada uzun süre yayınlandığı haftalar itibariyle zirvede yer alan şarkılardan biri Manifest Ajda Pekkan Hileli Var. Bu yazda çokça dinledik, listemizde 21.

0: Şarkının sözleri Ateş Atilla'ya ait, Hypers Müzik tarafından yayınlandı. Hileliyle Manifest Ajda Pekkan listemizin 9 numarasıydı. 8 numaradaysa Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü müziği APO'ya ait ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 8 numaranın sahibi oldular.
1: Biz

Kayıp Persona albümünde yer alan ve son haftaların en popüler şarkılarından biri. Kendi albüm içindeki rekabetten kaynaklı söylüyorum. Sebebi yer listemizde bu hafta 7 numaraya geriledi. Şarkının sözü müziği Blok 3'e ve düzenlemesi de Narko Cerrah'a ait. Blok 3, Sebebi Yer, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14. haftasında 7 numaranın sahibi oluyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numarada Blok 3 ile Sebebi Yar dinledik. Geri sayımda Blok 3'ten Kırgınım şarkısını 18 numarada dinlemiştik ve 7 numarada Sebebi Yar vardı. Şimdi geldik haftanın 6 numarasına. 6 numarada listemizde 7. haftasında yükselişine devam eden Burak Bulut var. Ah be Manolya şarkısıyla 2 basamak yükselerek Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 6 numarası oluyor.

Sözü müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Ah Be Manolya, Burak Bulut listemizde 6 numaraydı. 5 numaradaysa listemizin en uzun süredir yer alan şarkısı. Semi Cenk ve Çıkmaz Bir Sokak'ta var. 48. haftasında Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokak'ta 5 numaranın sahibi oldu. Çık!

Sözü müziği Semih Cenk'e, düzenlemesi de Semih Cenk ve Berk Arda Büken'e ait Eva Records etiketiyle yayınlanan Çıkmaz Bir Sokakta ile Semih Cenk'i 5 numarada dinledik. Şimdi ise 4 numaranın sahibi var. 4 numarada Ankara Ekos var. Beni Al şarkısı 28 haftadır listemizde ve bu hafta bir basamak geriledi, 4 numaranın sahibi oldu. Beni

Söz Mertkan Erkan, müzik Sertan İpek ve Mertkan Erkan, düzenleme de Kürşat Kahraman'a ait. Beni Allah Ankara Ekos listemizin 4 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 3 numarasıysa listemizde 15. haftasında zirve yarışının önemli isimlerinden Hadise oldu. Ara Beni şarkısıyla Hadise bu hafta bir basamak geriledi ve 3 numaranın sahibi oldu. Ara Beni şarkısının sözü Şehri, müziği Hadise ve Esat Fidan'a ait. Hadise, Ara Beni listemizde 3 numara. Deli.

Düzenlemesini Esat Fidan'ın yaptığı Pasaj Müzik tarafından yayınlanan Hadise ve Ara Beni listemizde 3 numaradaydı. Zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına geldi sıra. 13 haftadır listemizdeler. Manifest, Toz Pembe ile bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde. Zirvenin ortağı ve 2 numaranın...

0: Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çay makinesi deyince vatan.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de.
1: Bugünden yarına ailen seninle.
0: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: zehirde değilim.
1: 18 numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
1: 15 numara.
0: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: 14 numara.
3: Yine yazdım ha, unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
1: 13 numara.
3: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da girin çıkar, bir de sen koy.
1: 12 numara.
3: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
1: 11 numara.

0: Top 20 10 numara.
1: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
0: 9 numara.
2: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atsarları hileli.
0: 8 numara.

0: 3 numara. Radyo Top 20
1: ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Bu haftada bir numaranın sahibi Blok 3 fakat şarkısı Kayıp Kalp. Sözü müziği Blok 3'e, düzenlemesi hemen her şarkıda olduğu gibi Kayıp Persona albümündeki Narko ve Cerrah'a ait. Kayıp Kalp'le Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta zirvenin sahibi bir numara.

0: Rossmann.com.tr. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL

Yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kral Pop Haber.
1: 3 Ekim Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Gündoğdu ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü. Gözaltındaki hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in ise emniyette işlemleri devam ediyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatıldığı

0: uygulanması için de hukuki süreç başlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu da yeni MHK atanana kadar hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Öksüzoğlu tarafından yapılacağını bildirdi. Fon soruşturmasında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de arasında olduğu 20 kişi hakkında daha tutuklama kararı çıktı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Ataşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyon geldi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltında. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Deniz Olgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti. Sivas'ta 23 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Bebek soruşturmasında gelişme var. Kardeşleri yeni ifadelerinde Büşra'nın annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söyledi. Yargıtay, ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. Artık 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmedildi.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslararası Ligi'nde 3'te 0 çekti ve 1. grup 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. 90+2. dakikada sarı kart gören Arda Güler, İtalya maçında cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta idari ve mali olağan genel kurul toplantısı devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 27 milyar 521 milyon 43.733 lira olarak açıklandı. Euroleague'de 3. haftanın kapanışında Türk takımları sahne aldı. Fenerbahçe tarafın Dubai'yi 76-66 ile geçti ve 3'te 3 yaptı. Sarı lacivertliler bir sonraki Euroleague maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Beşiktaş'ta taraftarı önünde ağırladığı Barcelona'ya 95-82 yenildi. Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta Baskonya'ya konuk olacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Cumartesi nasıl? Plan program var mı? Belki sabahtan yapmışsınızdır planınızı ama şuraya gideriz sonra bunu yaparız derken belki hava koşulları buna el vermedi. Saat ilerledi. Belki canınız istemedi. Biri geç kaldı derken plan dağıldı. Şimdi güzel olan tarafı şu. Günün planı bozuldu diye günün kendisi bozulmuş sayılmıyor, değil mi? Hatta dönüp baktığımızda en çok anlattığımız günler genelde tam böyle günler oluyor. Tam sıkılmışsın, bunalmışsın, bir anda bir değişiklik. Aslında başka yere gidecektik ama diye başlayan hikayeler. O yüzden cumartesiyi kurtarmaya çalışmayın bence. Daha bitmedi. Önümüzdeki birkaç saatin çok daha güzel bir fikri olabilir. Gün plana uymaz, planın biraz güne uyması gerekiyor olabilir.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

Korkanlar var mı aramızda? Çoğumuz aslında. Evet, yani bunun cevabı çoğumuz. Hata yapmak istemeyiz. Özellikle yaşımız ilerledikçe hata yapmaktan biraz daha çekinmeye başlıyoruz. Ama hatalar şöyle ufak tefek olduğu zaman da kendimizi pek suçlama eğilimine girmesek iyi olur. Bu daha da yorucu hale getiriyor hayatı. Kendi hatasına gülebilenleri bulalım bugün. Evet, kendi hatama gülüyorum diyenler. Neden? Rahatlamak için mi? Birine yanlış mesaj attınız. Bu benim başıma çok geliyor mesela. Fena halde yanlış bir şey söylediniz. Kalabalıkta bir şey düşürdünüz. İlk anda ne oluyor? Yer yarılsa da içine girsek, sonra bir noktada kendin de gülmeye başlıyorsun. İşte orada olayın ağırlığı azalıyor. Aslında biraz kendimizle dalga geçebilmenin zor ya da utandırıcı anları daha hafif yaşamamıza yardımcı olabildiğini anlamak bu. Tabii her şeyi şakaya vurmaktan bahsetmiyorum ama küçük hatayı da karakter meselesine çevirmemek mesela. Hepimiz zaman zaman saçmalarız, biraz da hakkımız olsun buna. Öyle değil mi? Bugün başınıza belki küçük bir sakarlık gelmiş olabilir. İlk gülen siz olun. İnsan kendine gülebildiği zaman hataları biraz daha küçülüyor, hayat biraz daha hafifliyor. Ferman.

Hafta sonu eski dostlarla bir araya gelenler var mı? Peki danışıyor musunuz? Fikir danıştığınız oluyor mu bu eski dostlara? Sen olsan ne yapardın? Belki size fikir danışanlar oluyordur. Birinin fikrinizi sorması hoşunuza gidiyor değil mi? Basit bir sorudur ama insanın hoşuna gider. Çünkü aslında bize senin düşüncen benim için önemli deniliyor. Bazen çevremizdeki insanlara değer verdiğimizi düşünüyoruz ama onların fikrini genellikle sormuyoruz. Yemeği biz seçiyoruz mesela, planı biz yapıyoruz, kararı biz veriyoruz. Sonra ben zaten senin için düşündüm diyoruz ama gerçekten düşündün mü? Belki düşünmek güzel ama sormak da güzel. Eşimize, çocuğumuza, arkadaşımıza, anne babaya sen ne düşünüyorsun diye sormak, sorabilmek belki de. Çünkü her zaman istediğinin yapılması beklenmiyor. Bazen sadece fikrinin masada bir sandalyesi olsun istiyor insan. Hani denir ya, dinlemek başka, fikrinin hesaba katıldığını hissetmek başka.

0: Fiyatlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalı.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Kişisel gelişimle uğraşanlar var mı aranızda? Evet, aslında insan hayatının bir bölümünde, bir döneminde muhakkak kişisel gelişime de merak sarar. Çünkü gelişmek önemli. Eğitim şart, değil mi? Hep söylediğimiz gibi. Evet, kişisel gelişimde de kendimizi geliştirmenin yollarını ararız. Deneyimle olur bunlar. Deneyim bazen kendi deneyimlerimiz, bazen de kendimiz deneyimleyemeyeceğimiz şeyleri fark ettiğimizde başkalarının deneyimlerine başvururuz. Ve biri uzun uzun anlatır. Bak böyle yaparsan daha iyi olur. Pek etkilenmeyiz. Fakat sonra aynı şeyi birkaç gün sonra kendimiz fark ettiğimizde ya gerçekten böyleymiş, bak bunu bana söylemişlerdi. Evet, insanın kendi ulaştığı sonuç daha güçlü gelir denir. Aynen öyledir. Çünkü sadece bilgiyi duymayız, o sonuca giden yolu da kendimiz kurarız. Öğretmenin en güzel yolu cevabı söylemek mi yoksa cevaba giden kapıyı açmak mı? İkinciyi seçenler deneyimi kazanır.

mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sıradan bir cumartesi mi yoksa sıra dışı bir cumartesi mi sizler için? Belki de geçmiş zamanda daha güzel günlerim oldu diyorsunuzdur. Benim zamanımda çok kullanıyoruz değil mi? Bizim zamanımızda böyleydi. Özellikle yetişkinlikte profesyonel olmuşlar. Yani ileri yaşlılar diyelim mi? Bu cümleyi hep duyuyoruz ya da artık söylemeye başlamış olabilirsiniz. Söylemeye başladıysanız siz de ileri yaşta profesyonelleşmişler arasındasınız. Telefonlar böyle değildi, çocuklar böyle değildi, müzik böyle değildi, fiyatlar zaten hiç böyle değildi. Bizim zamanımızda böyle değildi. Ama geçmişi hatırlarken güzel tarafların zihnimizde biraz daha öne çıktığını biliyorsunuz değil mi? Yani sıkıntıların bir kısmı silikleşiyor. O yüzden eski günler bazen gerçekten olduğundan daha pürüzsüz görünebiliyor. Yani eskiden daha güzelmiş gibi düşünüyoruz ama elbette özlemek güzel. Fakat o kadar da iyi olmayabilir aslında biraz detayları hatırladığınızda. Bugünü sürekli dünle dövmesek mesela. Çünkü bugünün de yıllar sonra özleyeceğimiz tarafı illaki olacak.

0: başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Kahve makinesi deyince vatan.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Şu an bizi evlerinde dinleyenler, hazırlık yapanlar belki bir misafirliğe gidecekler, belki de misafir kabul edecekler. İki eve misafirliğe gidiyorsun. Biri çok şık, her şey kusursuz ama otururken bile dikkatlisin, rahat değilsin. Diğer ev belki o kadar gösterişli değil, hatta sıradan ama 5 dakika sonra ben bir çay daha alayım diyorsun, rahatsın. Ve hatta mutfağa kadar kendin gidiyorsun. Niye peki? Mobilyalardan mı, eşyadan mı? Değil, rahatlık sadece mobilyalardan gelmiyor. Keşke öyle olsa. Ev sahibinin size nasıl hissettirdiği önemli burada. Rahat ol demek bambaşka. Gerçekten rahat hissetmek, hissettirmek başka. Güzel evin ölçüsü bence biraz da bu. Misafir giderken dekorasyonu değil ne güzel ağırladılar diyorsa ev görevini yapmış demektir bana kalırsa. Çünkü insanlar evin eşyası için gitmiyor, içindeki insanların sıcaklığı için gidiyor, değil mi? Gözler.

Sanki bu aralar biraz daha fazla unutkan olmaya başladık değil mi? Bir şeyleri unutuyoruz. Otomatik davranışlar unutmamızı sağlıyor. Özellikle yanımızdan hiç ayırmadığımız şeyler, işte telefonlar, cüzdanlar, çantalar, anahtarlar çok sık unutulmaya başlandı. Ve insanı ayağa kaldırıyor. Yani insan bir şeyi kaybedince herkes ayağa kalkıyor. Telefonumu gören var mı? Bir anda evde herkes aramaya başlıyor. Koltuk kalkıyor, çantalar açılıyor. Sonra telefon bulunuyor kendi cebinde. Ve evdeki bakışları tahmin edebiliyorum. Panik olduğumuzda gözümüzün önündeki seçenekleri bile kaçırıyoruz çoğu zaman. Çünkü zihin bulmam lazım diye daralıyor panikle. Telaş ediyoruz. Telefon dediğin şey günümüzde unutulur mu, kaybolur mu? Eyvah eyvah. Hatta şunu sorayım. Arabanın anahtarını mı kaybetmeyi tercih edersin, telefonu mu? Bak, birçoğumuz arabanın anahtarı diyecektir. O bir şekilde açılır. Ama telefonu kaybettin mi işler değişiyor.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Bu akşam kimler plan yapıyor? Cumartesi. Saatler ilerliyor. Evet, şimdi evlerde aynı soru dönmeye başlar ya da akıllarda. Akşam ne yapıyoruz? Biri dışarı çıkmak ister, biri ben hiçbir yere gitmem der, somurtur oturur. Evet, birinin enerjisi yüksektir, diğeri bütün haftanın yorgunluğunu bugün çıkarmaya kararlıdır. Ve hafta sonlarının küçük çatışması da başlar. Herkesin dinlenme şekli aynı değil tabii. Biri kalabalıkta toparlar kendini, biri evde, yalnız kalarak. Ben mesela sakinlikten yana olanlardanım. Kalabalıkta toparlanamam. Tam aksine yalnız kalmayı, biraz sakin, sessiz bir ortamda toparlanmayı tercih ederim. O yüzden tavsiyem, bu akşam plan yaparken herkesin aynı şeyi istemesini beklemeyin. Bazen iki farklı plan da gayet güzel olabiliyor. Birlikte olmaksa maksat her dakika aynı şeyi yapmak değil. Yani iyi hafta sonu bazen birbirimizi eğlendirmekten önce birbirimizin nasıl dinlendiğini anlayabilmek. Evet, mesaj yerine ulaşmıştır umarım. Eşim de dinliyordur beni, her neyse. Cumartesinin geri kalanı gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleden sonra görüşmek üzere.

0: Metropop Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ekim Cumartesi, gün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Teknofest Güneydoğu'nun 4. günü etkinliklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayinde bir devrime imza attığını söyledi. Gençlere de hedeflerinizden taviz vermeyin diye seslendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Gündoğdu hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü. Gözaltındaki hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyette işlemleri devam ediyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı. Süreç tamamlanana kadar hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu yapacak. Federasyonda salı günü saat 15'te olağanüstü toplanacak. Fon soruşturmasında 20 kişi hakkında daha tutuklama kararı çıktı ve toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup'un ise 15 milyar 793 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Ataşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyon geldi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltında. Sivas'ta 23 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Bebek soruşturmasında gelişme var. Kardeşlerinin yeni ifadesinde Büşra'nın bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiği söylendi. Yargıtay ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmedildi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de yağışlar yine güney kesimlerde etkili olacak. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 21, Ankara parçalı bulutlu 19, İzmir parçalı bulutlu 26, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Hamili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde 1. grup 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. 90+2'de sarı kart gören Arda Güler bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye pazartesi günü saat 21.00

17.45'te İtalya'ya konuk olacak. Beşiktaş'ta idari ve mali olan genel kurul toplantısı vardı bugün. Siyah beyazlı kulübün borcu 31 Mayıs itibarıyla 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Anadolu Efes sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mike James'in boşluğunu doldurdu. Lacivert beyazlılar geçtiğimiz sezonu NBA takımlarından Philadelphia'da tamamlayan Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: kazanan sensin.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Manifest Toz Pembe. 6 numara Bora Duran Döndüm. 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Hadise Ara Beni. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Poison, Başımda Belalar. 9 numara Blok 3, Değiştiremezsin Yazılmışsa. 8 numara Manifest, Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Blok 3, Kırgınım. 6 numara Manifest, Toz Pembe. 5 numara Crush, Benim Olsana. 4 numara Blok 3, Çok Güzel Gülüyorsun. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran, Döndüm. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.
1: Benim hatam.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Hadise, Arabesk.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Kıraş Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana. Benim olsana. Sekiz numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Gider. Altı numara Blok 3 Kayıp Kalp. Beş numara Bora Duran Döndüm. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana. Dört numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Üç numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. İki numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Bir numara Blok 3 Sebebi Yar. Yar.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Kirlilikten en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Türkiye Yeşil Kampüslerde Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Green Metric sonuçlarına göre Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu. İznik Gölü kuruyor. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan Bursa'daki gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Huzurevi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları gübreye dönüştü. İstanbul'da Etiler Huzurevi'nde yürütülen projeyle mutfaktan çıkan meyve ve sebze atıkları huzurevi sakinlerinin de katıldığı çalışmayla kompost gübreye dönüştürüldü. Huzurevi müdürü Kerem Kaymaz, elde edilecek ürünlerin yeniden huzurevinde kullanılacağını söyledi.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye, burası Kral Pop Radyo ve şimdi Bay J zamanı. Hepiniz programa hoş geldiniz, gündem dolu, konuşacak çok şey var. Bakın ne diyeceğim, hiçbirini konuşmayıp zırvalasam beni daha çok sever misiniz? Ha? Hey! Yani bir şey söyleyeceğim, şu fon zımbırtısı, fon patlangıcını daha hala konuşacak mıyız? Bakıyorlar işte bir şekilde çaresine. Ben konuşunca ne olacak ki yani? Birinin çıkıp oha radyo komedyeni olayı çözdü, herkes parasını alabilecek demesini deme ihtimali karımın birdenbire dırdırı kesme ihtimalinden daha küçük. Ben daha mikro yaşıyorum sanırım. Küçük sorunlarımı kafamda kocaman yapıyorum. Ama aslında küçük sorunlar olduğu için kolay çözümler bulup hallediyorum. Kendi kendime mutlu oluyorum. Mesela bir şekilde dişçiye olan borcumu 146 bin liraya düşürdüm 300 bin liradan. Mutluluktan ölüyorum mesela. Nasıl düşürdün Bayşe? Karımdan aldım. Önemli değil, önemli değil. Bayşe sen değil, sorunu karın çözmüş. Ya çocuklar, kim bu deli deli lafları söyleyen Allah aşkınıza? Ben radyo komedyeniyim, kadın ünlü aktör. Ben mi çözeceğim? Ben mi çözeceğim? O çözecek. Kaç para alıyorlar bölüm başı? Senin çaban ne ki bu olayda Bayşe? Ya var tabii, bir emeğim var. Demek ki iyi bağlantılar kuruyorum. Onunla evlenmeyi başardım filan. Bayşe sizin paranız bir değil mi? Karı koca öyle para alıyorsun karından. Şimdi benim param bir, onunki değil. Paranız bir mi, bir değil mi derken benimki bir. Bak ikinci karım da sürekli para hesabı verirdi. Aşkım 78 bin dolarımız var rahat. Aşkım 112 bin dolar oldu, iyiyiz. 150 bin dolarımız var. 5 sene evli kaldım. 1 dolar gördüyse ama şuradan şuraya çıkmayayım geçmeyeyim. Karımın babası da çok mutlu. Damat olarak benden çok memnun. Kızını koruyup kolluyorum. Bir kız babası için daha önemli bir şey olabilir mi? Olur mu? Değil mi? Değil mi?
2: Bayşe.
1: Ha canım.
2: Nasıl koruyup kolluyorsun ki Bayce? Dövüş sporları dersi falan mı alıyorsun?
1: Ya yok millet, ben o işlere güvenemiyorum artık. Hayatımda bir kez karate kursuna gittim. Bir kavga çıktı, ben ellerimi böyle satır gibi yapıp karate pozisyonu alıp dedim, sonra çok çok fena dayak yedim. Bu yüzden ya ne bileyim, hayat dövüş sporları gibi değil. Yani kung fu, karate, aikido falan, eyvallah da kafes dövüşünde işler değişiyor. Yani biri evime girse mesela, orada teknik uygulamak falan gelmez aklıma. Direkt tekme atarım, cimcik saç çekme, aklıma ne geliyorsa orada, anladın mı?
2: Bay J, çocuklar da dinliyor, şiddet konuşmasan.
1: Siz haber izlemiyorsunuz sanırım. Ben az önce cimcik dedim. Cimcik. 3 gün sonra izi bile kalmıyor. Nereden biliyorum? Karım beni sürekli cimcikliyor, oradan biliyorum. Ya arkadaşlar, ben zaten şiddet yanlısı bir insan. Hiçbir zaman olmadım ki. Meyilim yok. Kavga da etmem zaten. Sinirle kalkan zararla oturur çocuklar. Öyle. Bak yıllar önce bir kez bir gösteri için Antalya'da oteldeyim. Yatakta donla yatıyorum. Ne oldu, neden gülüyorsun? Siz smokinle mi yatıyorsunuz otelde? 40 yılda bir özgür bir alan bulmuşum. Karım üstüne dizgin bir şeyler giy Bayce. Diye bikbiklenmiyor. Karışan yok hayatıma. Neyse. İç çamaşırımla uzanmışım otel yatağı. Sanırım otel resepsiyonu başkasına odamın anahtarını vermiş. Kapı açıldı. İçeri 2 metre bir herif girdi. Bakışıyoruz. Bakışıyoruz. Ben ne yapmam gerektiğini planlıyorum kafamda. Yatak örtüsünü biraz üzerime çekip sanırım yanlış odaya girdiniz dedim. Söyledim size, saldırgan bir durumum yok. Adamlıksa adamlığım 10 numara 5 yıldız. Şiddet ve hiddet söz konusu olduğunda Pamuk Prenses gibiyim. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J'yi dinliyorsunuz. Ayrılmayın lütfen.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar milletim. Bu yayınları size Bodrum'daki mütevazı stüdyomdan yapıyorum. Yani kısaca stüdyoma Bodrum Kral Pop Radyo Stüdyosu diyebilir miyiz? Hayır. İçindeki her şey bana ait. Mikrofonundan, ses kartından bilgisayarına kendim aldım. Üzerinde kurumsal barkod yok. Kraldan ayrıldığımda geri de vermeyeceğim. Ayrıca yüksek eğitimimi Los Angeles'ta ses sentezleme ve kayıt mühendisliği üzerine yaptığım için Türkiye'nin her yerinden yapılan yayınlardan daha kaliteli bir yayın dinliyorsunuz şu anda. Çok da umurunuzdaydı değil mi? Olmasın, hiç sorun değil. Neticede hiçbir yaratıcılık kullanmadan anonsun ilk paragrafını bitirdim. Dakikasına para alıyorum kızım bu iş için ben. Geçti Borun Pazarı süreci.
2: Bayşe, evliliğin nasıl gidiyor?
1: İyi işte, geçen gün 6. yılı bitti son nikahımın. İdare ediyoruz ama karım buhar çıkartmaya başladı. Son zamanlarda şu sıra bir hava değişikliğine ihtiyacı var. Danimarka'daki arkadaşının yanına gitsin diye uçak bileti aldım. Siz o diyorsunuz da karım her ona böyle bir jest yaptığımda o burada yokken bir hatlar karıştırmak için yaptığımı düşünüyor. Hayır, çok çirkin bir itham ve davranış biçimi, artı her şeyi usulüne göre yapıyorum. Nereden biliyor? Nereden bilebilir? Şaka ya. Şaka yapıyorum. O taraklarda bizim yok benim. Artık. Artık.
2: Aman, boşanacak senden bu da Bayşe.
1: Olsun ya Öf, ne yapayım? Hayat kısa, geleceği düşüne düşüne.

Yine bugünü yaşamayı unuttuk millet ya. Vallahi billahi. Geçen bir kankam dedi ki Bayce aman evliliğine sıkı sıkı tutun. Etrafta düzgün ilişki yaşayacak insan kalmadı dedi. Ne ki sorun dedim. Ya sırf love bombing, ghosting. Nasıl yani dedim. Önce aşırı ilgi, aşk, tutku, şehvet, yapış yapış. Sonra ortadan mı kaybolacak? Şahane. Şahane. Mükemmel. 56 yaşında bekar kalmış biri daha ne istesin? Belasını mı istesin he? Ağlayacağımı falan mı düşünüyorsunuz? Ne alaka? Gittiğinde yeni bir love bomber bulacağım. Yoluma devam edeceğim. Ta ki ortadan kaybolup ghosting yapana kadar. Ve bunun olması için dua edeceğimden de emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii 30'lu yaşlarında biri beni dinliyorsa, 50'sinden sonra tekrar flört etmektense aç köpek balıklarıyla dolu bir havuza atlamayı tercih etmemin sebebini anlayamaz. Bu tip önerileri de kim getirebilir ki? Tamam komedi yapıyorum, abartıyorum ama gerçek olduğunu... Bayce 56 yaşında yeniden bekarsın ve ya flört etmeye başlayacaksın ya da... Şuradaki aç köpek balıklarıyla dolu... Oğlum neden böyle bir havuz yaptınız en baştan? Artık günah. Yani balık malık bir şey atın hayvanlara ya. Ayıp, aç kal... Günah. Flört etmesi gerekip reddedenleri tehditle ikna etmeye çalışmak yerine iki tane uskumru atın şunlara. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bayce yayında millet. Lütfen ayrılmayın.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet, Bay J konuşuyor. Kral Pop Radyo'yu seviyor musunuz? He? Durun söylemeyin, ben seviyorum, bu bana yeter. Size de maaş verseydi, siz de farklı sevebilirdiniz, anlıyorum. Anlıyorum. Ama inanın bana, aldığım maaşı alsanız sevgiden çok, nasıl diyeyim? Ya çocuklar, geçen gün fal baktırdım. Fala inanma, falsız kalma kafasıyla. Falcı dedi ki, çalıştığınız yerden hakkınızı alamıyorsunuz dedi. Geç o kadar yaygın bir olay ki bence şu falcı bunu kime söylese söylesin tutabilir zaten. Ama ben yine de falcı bunu söyleyince evet ya dedim, müdürlerimi arayıp lütfen bana hakkımı verin dedim. Yok dediler, hakkını veremeyiz ama haksızlığınla çalışmaya devam etmek istersen başımızın üstünde yerim var Bayşe dedi. Çok sinirlendim ve tekliflerini kabul ettim. Hadi dedim, olgun davran Bayşe, büyüklük sende kaldı, en iyi kanalda çalışıyorsun. Seni kullanmalarına izin ver. Bak her yerde tanınıyorsun. Yarın öbür gün boşanırsan, tekrar flört sahnesine çıkarsan, sana doğru maaşı veren şirkette mi çalışıyor olmak istersin, seni daha iyi pazarlayan şirkette mi? Ha? Ben üçüncü bir şıkla cevap vereyim size. Boşanırsam ne iyi maaş veren şirketi, ne beni lanse eden şirket isterim. Ceketini ve çantasını alıp giden bir kadın isterim, tamam mı? Mal varlığım bana yeter, bir şey istemem, ben gidiyorum deyip beni gitmeden son bir kez karizmasıyla büyüleyecek bir kadın isterim, o kadar. Servet kolay yapılmıyor, çok kolay kaybediliyor. Şeye çok üzüldüm, Roberto Carlos futboldan kazandıysa, bak ne kadar beğendiğim bir adamdı biliyor musun oynarken. Kazandığı serveti dolandırılıp komple kaybetmiş, 160 milyon euro. Ya şimdi eyvallah, üzücü. Sonra düşündüm, futbol kariyerim olsa ve 160 bin euro'm var, jübilemi de yapmışım. Vallahi billahi o paraya dokanmam ne de dokandırtırım. Yaklaşamaz kimse bak. Bir de futbol dediğin yıllarca sahalarda koş koş koş, ülke ülke dolaş, takım takım, yok transferler, menajer. Adamı da biliyorsunuz, ne yetenek, ne goller filan. Her spora o kadar beğeniyle yaklaşamıyorum ben. Mesela vücut geliştirme sporu diyorlar. Çok anlamıyorum, özür dilerim bunu. Sahneye çıkıyorlar. Yaptıkları kasları gösteriyorlar. Rekoru yok. Rekoru yok. En çok kas parçalayana madalya filan. Ben sporcudan bir şey yapmasını bekliyorum. Tamam, ağırlık kaldırmak okey. Karpuza indirim geldiğinde kaç karpuz alıp eve gidebiliyor mesela? Ya da ne bileyim, 30 saniye içinde kaç kavanoz kapağı açabiliyor? Benim rekorum 0 mesela. Önce bir kaşığın tersiyle kapağı kanırtmam gerekiyor. İçindeki havayı almışlar. Niye uğraşayım, debeleneyim saatlerce? Debelenmeyi sevmiyorum. Sen, ben hiçbir konuda debelenmeyi sevmiyorum. Debelenmek için gelmedim bu hayata. Ve mesela karımı dışarı çıkmaya hazırlanırken görüyorum. Debeleniyor. Çok üzülüyorum. Kirpik, ruj, allık, fondöten, ne giyeceğini seçmesi bir saat sürüyor. Hayır, aşırı güzel bir kadın. Bir de çirkin olsa dünden mi başlayacak hazırlanmaya? Sen yat aşkım, ben yarın akşam için. Benim merak ettiğim şey, bunu kim başlattı? Yani kadınlar mı? Yani beyler, bizden biri mi önerdi bir kadına, yoksa kendiliklerinden mi oldu? Çünkü hiç sanmıyorum adamın biri 300 sene önce gidip sevgilisine şey desin. Hayatım, biliyorsun bu akşam dışarı çıkıyoruz. Birkaç hassasiyetim var. Özen gösterirsen sevinirim. Başlıyorum. Bir kere parmaklarının ucunda yürümeni rica ediyorum. Topuğunu bir şekilde yukarı al. Bir de hayatım, Allah'ını seversen şu ağzını bir boya, bir şey yap. Ya millet, sizin aklınız alıyor mu? Bunu bence kendileri ettiler. Şahsi fikrim bu. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın, o zaman işlem sürüyor.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye. Burası Kral Pop Radyo. Mikrofonun başında Bay J var. Yani günü bu saatinde hala radyoda benimle karşılaşıyorsanız ya çok doğru bir şey yaptınız ya da mecburiyetten dinliyorsanız da hayatınızda bazı kararları yeniden gözden geçirmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, evet. Bir daha demek ki değil mi? Gözleri kapalı bir yere yatırım yapmıyoruz gibi. Evet. Çok yakından takip ediyorum. Çok yakından takip ediyorum. Kimsenin morali bozulmasın diye konuyu açmamaya çalışıyorum. Kral Pop'ta yine beraberiz. Ben burada size müzik, hayat tecrübesi, biraz akıl, biraz akılsızlık dağıtıyorum bazen. Hangisinden ne kadar alacağınızı programın sonunda siz karar verirsiniz. Şimdi bugün biraz ciddi konuşacağım. Bakın biraz diyorum çünkü Bay J'den daha fazlasını beklemeyin. Bakın toplum olarak değişiyoruz ve ben bu değişimin bazı taraflarından gerçekten mutsuzum. Her şeyi para, zaman, verim, çıkar hesabıyla ölçmeye başladık ya. Eskiden bir insanın başına kötü bir şey geldiğinde önce yazık olmuş derdik. Şimdi ilk soru ben bundan dolayı kaç dakika bekleyeceğim trafikte? Ya bu metro ne zaman kalkacak? Toplantım var. Lanet olsun senin toplantına. Bak çünkü bunları değerlendiriyorum kafamda. Çünkü hayatımın ilginç bir dönemindeyim. Tecrübelerimi sizlerle paylaştığım bu döneminde hayatımın. Bu programa denk geldiğiniz için şanslı mısınız, şanssız mısınız bir şey söyleyemem ama toplum tarafında pek yakışıklı bulunmayan bir yaşam tarzım var. Ama buna rağmen öyle bir iç huzurum ve tatmin duygum var ki yani hiç rahatsızlık duymuyorum. Derler yani doğru olduğuna inandığı şeyi yapacaksın diye. Ben inanıyorum da. Evet. Ve zamanın ne kadar hızlı aktığını fark ediyorum. Evden ayrılıp kendi düzeni kuruşum, kendi düzenimi kuruşum, ilişkilerim, çık ayrıl, çık ayrıl, çık ayrıl. Annem, eşsiz duygu sömürüsü yeteneğiyle hayatımın bir başka sabit unsuru. Arıyorum, anne ne haber? Çok kötüyüm. Ne oldu anne? 38 gündür ağzıma bir şey koymuyorum. Anne ne yapıyorsun? Niye bu kadar aç bıraktın kendini? Aradığın zaman ağzım dolu olsun istemedim. Hadi! Anne yapma bana bunu. Yediğini biliyorum yemek. Hayatınız boyunca dizinizin dibinden ayrılmasını istemiyorsanız kedi alın. Allah Allah ya. Duygu sömürüsü annemin her zaman ekspertiz alanı oldu. Hatırlar mısınız? Böyle anlatmıştım bir ara. Belki 35 senelik kariyer olunca. 17 sene önce anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Diyemiyorsun ki. Evet. Bir yılbaşı bana 2 tane kazak hediye etti. 3 hafta sonra kız arkadaşımla onu görmeye gittik. Kazaklardan bir tanesini giydim gittim. Görsün de sevinsin diye. Dedi ki diğerini beğenmedin galiba. Ya hediyeyi niye vicdan azabına çeviriyorsun kadın? O yüzden çocuk yetiştirme konusunda artık dikkatliyim. Bir tanıdığım demişti ki oğlum olduğunda abi ya çocuğuna her zaman sonu sesli harfle biten bir isim koyacaksın ki bağırdığın zaman sonu gelmesin. Evet, benim oğlanın adı Eros. Bazen gerçekten dilimde tükürük kalmıyor. Evet. Ama bağırtmadı ki benim oğlum. Oğlum sizin için çok önemli. Bak bu akşam onun için dua edin. Onun için hala bu şovu sunuyorum. Hem de başarısızlığa uğrama riskine girmemek için her gün biraz daha kendimi yırtarak daha iyi olmaya çalışarak. Evet. Yoksa ne yapmak isterdin Bayşe? Bilmiyorum, açık havada bir şeyler. Böyle beynimi fazla kullanmadan şöyle 2 yıl odun falan kesebilirdim. Ağaçlardan nefret ettiğim için değil. Eğitim şart.

kağıda ihtiyaç olabilir diye. Evet. Gerçi şu geri dönüşüm sistemlerini biraz daha geliştirmemiz gerekmiyor mu sizce de? Ya da belki de çevreye gerekenden fazla önem veriyoruzdur. Nasıl olsa dünyanın sonu gelecek. Ha? Sürekli çoğalıyoruz. Ben bir tane daha çocuk sahibi olmama kararımı çok uzun zamandır taşıyorum. Bu çocuk sahibi olanların yanlış yaptığı anlamına gelmiyor. Tam tersine çocuk büyütmenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ve benim ne kadar büyük bir sorumsuz olduğumu gösteriyor. Yani... Çünkü herkesin hayattan beklediği şey aynı değil. Yani kimi çocuklarıyla hayatını tamamlıyor, kimi dünyayı çocuklarının gözünden yeniden keşfediyor. Ben kendi hayatımın başka bir düzen içinde daha anlamlı olduğunu, yani çocuk sahibi olan lafım yok. Benim kendime yaptığım bir açıklama bu. Zaten annem yıllardır bu konuda o kadar yoğun duygu sömürüsü yapıyor ki ben çocuk, bir tane daha çocuk sahibi olsa çocuk doğmadan babaannesi tarafından psikolojik olarak büyütülmüş olacak. Hazır.

0: Bayşe.
1: Gene iyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da yayın devam ediyor. Şimdi Bayce'yi dinliyorsunuz. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Sanırım geldiler bana. Ay bana geldiler lafını söylediğiniz zaman. Söylüyorsunuz da ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Neymiş biliyor musunuz? Hafakanlar geliyormuş. Siz şimdi diyeceksiniz ki hafakan ne demek? O zaman gelin yine iyi ki Bayce var anlarımızdan birini yaşayalım. Ne dersiniz ha? Hafakan. Halk arasında afakan da deniyor da hafakan. Arapça kökenli kelime, yürek oynaması, kalp çarpıntısı, derin sıkıntı ve bunaltı anlamına geliyor. Bir de dediğim gibi hafakan var. Bir çocuğum daha olursa hafakan koyacağım adını. Evet, millet ona olacağını hayatı boyunca o ızdırap olsun millete. Aldın mı? Kız olursa Bayci, hafakaniye. İkisinin de lakabı Hafko olacak zaten. Ya da büyük ihtimalle lakapları şey olur. Bak git buradan polis çağıracağım. Kulağım. Çok pardon, ne saçmalıyorsun diye eleştiriyorsunuz da ne yapayım pardon, gündem mi konuşayım? Arkadaşım her gün ağlıyor, 100 milyon kaybetti Fonzi skandalında. Evet, bunları mı konuşacağız? Bayce, arkadaşını avutmak, moral vermek için ne yapıyorsun? Şakalar işte, bugün bir Instagram videosu gördüm, yolladım. Üzgün mutsuz bir adam var, üstünde de şey yazıyor. Üzgün mutsuz ve ümitsiz misin? Ardından yazı değişiyor. Unutma, aynı zamanda fakirsin. Bunu yolladım. Zaten arkadaşlarım hep der, Bayce senin gibi arkadaşım olacağına cehennemde dört zebanim olsun daha iyi. Ya ben ha. Bazen çok gülüyorum ya. Gerçekten Türk milletinin mizah duygusu. Bayılıyorum gerçekten. İyi ki komedyen olmuşum ya. Anlayan çok insan var. Dün izlediğim fakir pastası vardır biliyor musun? Pötibör üstüne hazır puding dökersin. Fotoğrafta tepside pötibörler var. Yarısına kadar yetmiş puding. Altına da yazmışlar. Fas fakir pastası. Evet. Çok iyi. Haber izlemiyoruz artık karımla. Yani ben çok istiyorum ama karım izin vermiyor. Bence haberlerde aleyhine bir bilgi var ve görmemi istemiyor. Olabilir, bilmiyorum. Niye aşkım diyorum. Haberleri izleyince moralim bozuluyor dedi. Tam da dedim böyle çemberin dışında dünyadan bir haber mi yaşayacağız? Yani yarın haberlerde müjde. Herkese birer milyon lira dağıtılacak deseler bir biz fakir kalacağız. Farkında mısın? Bayce hayatım dedi. Sence böyle bir haber olması ihtimali ne kadar? Ya şimdi teorik olarak imkansız değil. Çünkü bak dünyanın neresinde olursa olsun bir yerlerde birileri mutlaka bir şey dağıtıyordur. Mesele bunun bize denk gelip gelmemesi. Ya öf tamam, kadın haklı. Biliyor benim hayatta şansım o kadar düşük ki. Bak hakkımın yarısına radyoda sunuculuk yapıyorum ve onunla evliyim. Nasıl ümitli olsun ki? Bir de varsayalım dağıttılar birer milyonumuzu. Parayı alanların %93'ü borçlarını kapattıktan sonra 22'şer bin liraları kalacak. O kalan da biliyorsun bir restorana gidip lüfer yemenize bakıyor. Lüfer ne zaman bu kadar pahalı oldu ya? Hayda döndük paşa. Yok bu bir milyon dağıtan, yok bu bir milyon dağıtan diye seyyarcılık. Ben yine de haber izleyeceğim. Gerekirse karımdan gizli izlerim ama ondan gizli yaptığımı bilmesini de sağlarım. Ve en azından ondan gizli yaptığım tek şeyin bu olduğunu düşünür. Kral Pop Radyo burası millet, ayrılmayın.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar milletim. Umarım benden önce yayında olan sevgili Çelik beni şanıma yakışır bir şekilde sunmuş, prezente etmiştir size. Çelik'le 5 sene kadar önce sohbet ediyorduk. Bana demişti ki Bay J, ileride ünlü olduğumda seni programa çıkarıp bir şans sahibi olmanı sağlayacağım. Ay ya. Geçmişte yaşadıklarım olmasa bugün gülecek hiçbir şeyim olmazdı, biliyor musunuz? Çelik, Çelik, Çelik. Ne oldu sana? He? Parlak bir geleceği olan, yakışıklı, zeki, sağduyulu bir adamdın. Şimdi orta yaşa ilerleyen bir aile babası olma yolunda. Yani hayal kır. Benim bildiğim Çelik, çılgın partilerin, alemlerin vazgeçilmez ismiydi. Pardon, umarım yenge biliyordur bunları. Neyse artık öğrendi, yapacak bir şey yok. Yani madem başladık anlatmaya. Yani 5 sene önce tanıdığım Çelik'i sorsalar ya... Yani ne bileyim ya, böyle çok ucuz film yönetmeni ya da ne bileyim. Ya şimdi karşımda Kral Pop Radyo'da saygın, mazbut, edepli radyo sunucusu görüyorum. Ve şaşkınlığım ondan, yanlış anlamayın. Çelik'i çok severim. Tek dileğim mutlu olması, ama bu şekilde nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani iki çocuk, kadın, radyo sunucusu maaşı filan. Mesele şu, her gün buraya gelmeden önce Çelik'e benim hakkımda söylemesini dilediğim güzel şeyleri 400 kelimelik bir mesajla bildiriyorum. Ama şu ana kadar netice alamadım. Ya beni sevmiyor ya da nefret ediyor. En azından artık ediyordur da. Okay, peki, peki. Hayvan sahipleriyle yapılan bir anket sonucu ilgi çekici Ulusal Köpeğinizi Kucaklayın Günü Derneği gibi saçma sapan bir kuruluş yapmış anketi. Ulusal Köpeğinizi Kucaklayın Günü ne ya? Ben bütün gördüğüm köpekleri kucaklıyorum her gün. Bir kere ebeveynlerin üçte biri ev hayvanlarını öz evlatlarına tercih edeceğini söylemiş. Yuh. Bayağı çocuk koruma, sosyal hizmet yetkililerini falan çağırmak lazım. Çocukları alsınlar bu insanlardan. Neyse, devam edelim. Ebeveynlerin %20'si çocuklarını aldıklarından daha sık hediye alıyorlarmış hayvanlarına. Ev hayvanlarına takıntılı olduğunuzu gösteren işaretlerde şöyle sıralanmış. 1- Ev hayvanı için sosyal medya hesabı açmak. 2- Doğum günü partisi vermek. 3- Köpeğiniz, kediniz için kıyafetler, aksesuarlar satın almak. 4- Ev hayvanına kendinden çok yemek masrafı yapmak. 5- Hayvanın yatakta birlikte uyumasına düzenli olarak izin vermek. 6- Ev hayvanıyla aynı desen kıyafet giymek. Çok saçma. 7- Hayvanı gelemiyor diye plan iptal etmek. 8- insandan çok hayvan fotoğrafı çekmek. 9- Çok sık güzellik merkezine götürmek. 10- Hayvanı çocuğum, bebeğim diye çağırmak. Valla bayağı kırmızı alarm gibi bir liste bence. Nükleer savaştan önce hangi sinyal veriliyorsa. Her ne kadar bugüne kadar eve geldiğimde bir hayvanın sevindiği kadar sevinen bir insan

olmadıysa da hayatımda. Abartıyı sevmiyorum. Çok pardon ama hayvanın sosyal medya hesabını kim takip eder ki? Pireler mi? Oo çocuklar, yeni bir köpek düştü. Tam kıllarının arasına sızmalık. Bilemiyorum. Bu anket resmen kedilerim, evlatlarım, oğlum Pupsi ve kızlarım Yıldız, Cucu ve Ştotya'ya yapılmış direkt bir hakaretti. Instagram sayfamda resimlerini görebilirsiniz. Bay J Show.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar millet. Bay J burada. Kendimi radyo komedyeni diye tanımlıyorum ama yani bu konuda bir anlaşmazlığa varırsak da problem değil. Yani programı başka bir türden dinleyebilirsiniz. Dram, action, trajedi. Yani benim açımdan zaten yeterince gerçekçi. Ekmeğimdeyim ben biliyorsunuz. Fark etme, nasıl istiyorsanız öyle dinleyin. Kral Pop Radyo'nun bu akşamki ana kadrosunda yine ben varım. Dinleyici tarafında da son derece memnunum. Çünkü kalabalık bir kitleye konuşup da lan ne kadar iyi insanlara konuşuyorum diyebilmek pek sık rastlanan bir durum. Ve benim dinleyicimle aramdaki dil de böyle. Ya bak şöyle tarif edeyim. Ya günlük hayatımda oturup 2 saat konuşmaktan sıkılmayacağım insanların anlayacağı bir dil kullanıyorum. Anladın mı? Arada biri çıkıyor, Bayce ben hiçbir şey anlamadım diyor. O da güzel. Çünkü hayatında ilk defa önüne böyle bir kişisel gelişim fırsatı çıkmış. Anladın mı? Olabilir. İnsan bazen eğlenmek için, bazen seviyesini yükseltmek için radyo dinler. Evet, ben de elimden geleni yapıyorum dinleyici için. Bayce! Hah, al işte bak bir tanesi mesela. Anladığını hiç zannetmiyorum ben.
2: 3. evliliğinden sonra eski flört hayatını hiç özlemiyor musun?
1: Ya üzülüyorum tabii. O ilk dönemlerin heyecanı var ya, mesela telefon çalacak mı, mesaj gelecek mi, buluşma olacak mı? Ses stresler. Benim bekarlık stresim biraz daha farklıydı gerçi. Ne zaman gelecek değil, ne zaman gidecek. Evet, bugün aramasın da 2 saat sessizlik olsun evde falan diye beklediğim dönemler genelde. Şimdi evliyim, mutluyum. Ama bunu gereğinden fazla romantikleştirmenin anlamı olduğuna inanmıyorum. Mesela bu sabah eski fotoğraflara bakarken mesela karımın çok tatlı bir fotoğrafını gördüm. Kahve içiyor, burnunda da biraz telve kalmış. Kameraya sevimli sevimli bakıyor. Bir anda yeniden aşık oldum. Şimdi normalde bir insan şunu yapabilir. O fotoğrafı paylaşır, kahve burunlum, seni seviyorum diye bir şey yazar. Kalpler koyar, hayatını aşk ilan. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben 3. evliliğimdeyim, hiçbir şey yapmadım. Hayat bana bazı şeylerin bugün çok güzel olup yarın bambaşka bir görünebileceğini öğretti. Aldın? O fotoğrafı bugün paylaşırım. 3 sene sonra kadınla kavga ederken karşıma çıkar. Sen bana bir zamanlar kahve burunlum demişsin. Ben de orada kendi arşivimin kurbanı olurum, anladın? Ben gelecekteki ihtimallere karşı bugünden delil toplamıyorum. Bu yüzden fotoğraf telefonda duruyor. Instagram'da falan değil. De farkında olmadan geleceğinden bile emin olmadığımı söyledim. Gelecekteki ihtimallere karşı. Çünkü artık dünyanın ne tarafa gideceğini de kimse bilmiyor. Dünya gıda fiyatları yine ciddi biçimde yükselmiş durumda. İnsanlığın geldiği noktaya bak. Eskiden bu akşam ne yiyeceğiz diye düşündük. Şimdi bu akşam bunu karşılayabilecek miyiz diye düşündük. Evet Reza. Ekonomi sınavı ya benim market alışverişim. Listeye 2 ürün yazıyorsun. Eve dönünce 1 tane var. Eve gel. Markete gittim 2 tane. İngiltere'de yakıt fiyatları acayip yükselmiş yani. 2 sterlini geçmiş. İngilizler için zor tabii. Good morning, good morning. How are you? I can't afford diesel. Nezaket bitmiyor ama.
2: Bayce, bütün bu kötü haberleri nasıl bu kadar rahat takip ediyorsun?
1: Bakın, benim borcum var. Oğlum üniversitede, 3. evliliğim var. Ben radyo yaparak hayatımı organize etmeye çalışıyorum. Sabah gözümü açtığımda benim için kişisel gelişim şöyle çalışıyor. Dünyanın benden daha büyük bir problemi var mı? Varsa iyi. Biraz rahatlıyorum. İnsan bazen ihtiyaç duyuyor. Kendisini motive etmek için başarı hikayesi de uluslararası haber bültenine ihtiyaç duyuyor. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında millet.

0: Best of Bay J.
1: Pekala millet, bayağı bir konuştum bugün programda. Paramı çoktan gani gani hak ettim. Bu bonus. Onu söyleyeyim de. Hadi iyi akşamlar. Son anonsum. Adım Bay J. Kral Pop Radyo burası. Herkese, bütün Türkiye'ye iyi akşamlar. Ayrıca güzel bir Ekim ayı. Harika bir sezon olsun inşallah. Olur da evlenirseniz bir yastıkta kocayın dileklerimle başlamak isterim bu anonsa. Benim ha. Çok kötü bir okul hayatım oldu. Ne arkadaşlarım ne öğretmenlerim bana anlayış göstermediler. Gerçekten. Öğretmenlerimin tek isteği paralarını alıp eve gitmekti. Sınıf arkadaşlarımın hepsi de bıh, iki tane güzel kız vardı, o kadar. Evet. Hiçbir şey yolunda gitmedi okul hayatımda. Bana denk gelen de bu oldu ya. Niye bilmiyorum. Sözlüye kalkardım. Sınıfta manyak bir çocuk vardı, bana takmış. Ne söylersem ayağa kalkıp yalan söylüyorsun diye bağırıyordum mesela. Deli mi ne? Sınıfta ben hariç bütün çocukların adı Lucifer'di. Hani böyle her sınıfta bir öğrenci vardır. İlk haftadan kendini belli eder. Sanki alnında şey yazıyordur. Ben bu sınıfın canına okuyacağım. Bütün sınıf arkadaşlarım ondandı bana. Bana kuyruk sokumumuzun pasifliği beni her zaman çok üzüyor. Eğer insanların kuyruğu olsaydı her şey farklı olabilirdi. Mesela kağıt oyunları oynamak imkansız olurdu. Çünkü iyi bir el geldiğinde istemsiz kuyruk sallama hareketi her şeyi belli ederdi. Efendim, gece mekanlarında, kulüplerde konuşmaya gerek kalmazdı. Evet, yukarı kaldırıp yavaşça sağa sola, senden hoşlanmadım. Aşağı doğru hızlı hızlı, hadi buradan çıkıp bir yere gidelim. Şimdi bu sevgili piyasasında etrafımdaki sorunları yakından takip ediyorum. Üstüne kendi tecrübelerimi de ekliyorum ve bir takım çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Ama genelde birkaç gün sonra yeni gelen bilgilerle değişen sonuçlar oluyor. Yine de paylaşmak istedim. Yanlış partneri seçtiğinizi gösteren işaretler. Eğlence olsun diye bir gece sevgilinizi Star Wars kostümüyle karşılıyorsunuz. Bir de ne öğreniyorsunuz? Sevgiliniz kızılcık.

şerbeti hayranıymış. Sonunda ailesiyle tanışıyorsunuz ve salak oyla Abtuş bütün gece saçınızı çekme şakaları yapıyor. 3. Ancak ve sadece emzikle uyuyabileceğini söylüyor. 4. Her çocuk doğurduğunuzda götürüp yerine jambon alıyor. 5. Siz bir drink alıp yağmura yakalanmayı seviyorsunuz. O bir drink alıp en yakın arkadaşınızla yakalanmayı seviyor. İyi akşamlar diliyorum millet.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.